Dedi kavuş yemiş kay, dal ne matay kamoya berşey. Yine bir usnakça, belki ne kart.